Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz Atilla Manizade 10 Temmuz 2016'da aramızdan ayrıldı. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçının 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. Ölümünün 10. yıl dönümünde Baz Atilla Manizade ve ülkemizin birbirinden değerli opera sanatçıları çok yönlü repertuarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik.

Büyük dağıldık, buluştuk. Şafak karşıdır gecenin en büyümesi. Siyah siyah değil, fikir fikirde, renk renkte de çok. Hepsi üzülün canlandığımız hayatın bir yerinde. Bağırdık, beğendik, yürüdük. Aşk duygunun hayvanca sevinmesi. Olgunluk kapanmış bakışlarda, ümit kuşlardaydı. Var olmak ne önce ne bir sonra, aranmak aranmaktı.

0: Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz Atilla Manizade 10 Temmuz 2016'da aramızdan ayrıldı.
1: Gidiyor abidim, yani nereden gidiyor abidim?
0: 40'tan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçının 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. Ölümünün 10. yıl dönümünde Baz Atilla Manizade ve ülkemizin birbirinden değerli opera sanatçıları çok yönlü repertuarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik.

Engin'inde yavru Şahin kışlamaz. Felek küsteledi, peşim boşlamaz. Aman, gönül kalesine gül

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok değerli iki konuğum var. Burak Şendağ, bandoneon sanatçısı ve Meltem Anafartı Şendağ. Nihayet programlarımız uydu ve Meltem Hanım da şu anda stüdyoda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Ben Burak Bey'in de izniyle Meltem Hanım'dan başlamak istiyorum önce. Çünkü ilk defa burada programa geliyor. Aslında ikiniz ODTÜ mezunusunuz değil mi? İkiniz de ODTÜ'de eğitim almışsınız.
1: Evet, evet. Doğru.
0: Siz psikoloji.
1: Ben psikoloji.
0: Psikolojiyi seçtiniz. Burak Bey fizik.
2: Evet, doğru.
0: Bir şekilde tanıştınız ama sonra mı oldu, okuldan sonra mı?
1: Sonra oldu. Bizim 2 yaş farkımız var.
0: Evet.
1: Ama binalar yakın. Temel bilim olunca psikolojinin yanındaydı aslında fizikte fakat hiç karşılaşmadık. Ne zamandı? Yüksek lisansta mıydım ben? Acaba tangoya başladığımda. Ya yüksek lisanstaydım ya doktoradaydım. Muhtemelen doktora yapıyorken. Ben yine ODTÜ'deydim ama Burak'ın ODTÜ öyküsü bitmişti. Hiç karşılaşmadık. Bu kadar yakın birlikteliğimiz, fiziki olarak birlikte olsak da hiç yüz yüze karşılaşmamıştık.
0: Ama tango sizi bir araya getirdi.
1: Getirdi, evet, evet.
0: Evet. Biraz sizinle ilk yıllarınızdan hani müzik, yani şarkı söylemek hep vardı herhalde yaşamınızda.
1: Tabii, tabii, yani çocukluğumdan beri.
0: Vardı.
1: Evet.
0: Ama ODTÜ'de Yıldız İbrahimova'yla caz çalışmışsınız. O evet. Dönem nasıl da oradan başlayalım mı?
1: Ya büyük şans tabii. Yani ODTÜ'nün sağladığı imkanlar diyelim. Kültür İşleri bölümü var. Yanlış söylüyorsam düzelt hayatım lütfen. Kültür İşleri.
2: Müzik ve Güzel Sanatlar.
1: Müzik ve Güzel Sanatlar. Ha, teşekkür ederim. Orada böyle herkese hitap edebilecek dersler açılıyordu. Yıldız İbrahimova'nın Türkiye'ye ilk geldiği yıl, ODTÜ'de ilk ders verdiği sene uygulamalı caz dersi. Büyük bir heyecanla gittim. Ben enstrüman da çalmadığım için, yani hep bir topluluğun içine girmem bir şekilde gerekiyor. Çünkü tek başına ses hani ilerleyecek bir durum değil. Dolayısıyla büyük bir keyifle almıştım 2 dönem üst üste dersini. Yıldız Hoca'yla aynı odanın içinde olmak bile, yani o kadar güçlü bir ses, o kadar güçlü bir duruş çok keyifliydi benim için. Ve öyle aslında böyle kalbimi biraz daha müziğe, hani profesyonel demeyeceğim ama yarı profesyonel olacak niyetim oradan başladı.
0: Sonra tango, tango söylüyorsunuz artık.
1: Evet ama dansla başladı tabii. Yani doğrudan tango
0: söylemek
1: müziğiyle
0: değil,
1: başladı.
0: Tabii
1: tabii tabii. Tabii, tabii. Önce dansla başladı.
0: Evet, evet.
2: Bir anlat istersen hikayemizi.
1: Yani şöyle yine böyle değişik heyecanlar arıyoruz tabii. Yani ODTÜ'lülerin biraz da özelliği o. Yani bir şeyle yetinmiyoruz. Hayatı biraz renkli hale getirmek lazım. Ne yapabiliriz derken hani hep böyle bir içimde de dans da var. Her kadının da olur aslında bir yerde değil mi? Kalbimize düşer. Ne olabilir falan diye düşündüğümde çok eskilerden bir arkadaş. O sırada Türkiye'deydi. Önder. O da kendi de klasik gitarcıydı. O bir tango gecesine davet etti. Gel izle. Neva Palas'ta o zaman milongalar, tango geceleri yapılıyordu. Ay kalbime düştü tabii yani. Hani böyle caza da benziyor. Çünkü özgür. Hani sınırları geniş. Benim hani kalbimi oradan tuttu. Sonra derse başladım. Derken Neva Palas cuma akşamları o zaman eskilerde tek gündü. Milongalara gidiyorum. Bir tane adam beni dansa kaldırdı. Uzun boylu. Hani ben daha böyle yeni başlamışım, adım atamıyorum. O kendine çok güveniyor. Hani dans edelim mi diye geliyor. O kalkış, o kalkış işte orada da Burak beni dansa kaldırmıştı. Öyle çok hızlı adapte olduk. İşte böyle ben şarkıları mırıldanmaya çalışıyorum. Burak duyuyor. O da zaten koristmiş. Hani o zaman Ankapello korosunda. Öyle böyle bir hafif flörtleşmeye başladık. Neva Palas'ta bir piyano vardı. Herkes gittikten sonra bizi tolere ediyorlardı. Burak piyanonun başına oturuyordu. Ben yanına geçiyordum. İşte o çalıyordu, ben söylüyordum falan derken oradan böyle son hız Altu Bayrak kontrbasçımız yanımıza geldi. Aa ben de çalayım der demez biz birdenbire bir 12 kişi miydik? 13 kişi miydik?
2: Önce 4 kişi olarak bir grup kurduk.
1: Ama agnolimi...
2: Tabii çok hızlı, çok hızlı çok bir hızlı şekilde büyüdü grup. Yani çünkü herkes...
1: Mızıkacıları gibi her enstrümanını alan...
2: Herkes tango çalmak istiyordu.
1: Evet.
2: Herkes çok hevesliydi. Biz de her geleni kırmadık ve 4 kişilik başladığımız grup. Ondan sonra o 14 ya da 15 kişiye çıktı.
1: Evet, evet.
0: O grup tabii. Sonra tango artıya evrildi.
2: Şöyle, o grup yaklaşık 3 seneye kadar tango çaldı. Ve o dönemde herhalde... Türkiye'deki tek gruptu. Sonra İstanbul'da yeni gruplar da kurulmuştu. Tabii grubun sayısının artması işi biraz zorlaştırdı. Çünkü düzenlemelerin yapılması, herkesin hani disiplinli bir şekilde çalışması sayı arttıkça işi zorlaştırdığı için bir süre sonra biz orada devam etmeme kararı aldık. Biz tekrar ilk grubu kuran ekiple bu sefer Tango Artı'yı kurmaya karar verdik.
0: Tango Artı da 20 yılı geçti
2: tabii,
0: sanıyorum.
2: 2004 senesinde kuruldu Tango Artı.
0: Evet.
2: Tabii burada aslında hani işin ilginç tarafı Meltem'in dans ederken benim kulağıma o mırıldanmasıydı. Çünkü ben böyle bir müzisyen de oldum ki biraz takıntılı bir kişiliğim var. Böyle birisi yanında şarkı söylediği zaman her zaman tone olması, ne bileyim böyle hani müzikal olmasını bekleriz otomatikman. Ve böyle bu olmayınca da bir şey huzursuzluk olur genelde. Meltem dans ederken çok böyle tonda ve çok güzel sesi olması benim ilgimi çekti ve ben hemen direkt ona şey teklif ettim. Bak şurada piyano var, istersen gel bir şeyler çalayım sen de söyle diye. Aslında bütün hikayenin başlangıç noktası burası oluyor. Evet. Yani buraya kadar hem orkestranın gelişi hem işte ODTÜ'de açılan dersler böyle bir aslında tangoda farklı böyle ekoller, farklı şeyler olmuştu. Böyle tangonun ilerlemesine katkıda olan farklı ne derler durumlar. Onlar, o durumlardan bir tanesinin başlangıç noktası da bizim
1: evet, dan, kulağına müzik mırıldanma.
0: Evet.
1: Diyebiliriz yani.
0: Şimdi ben de devam edeceğiz ama ilk müzik aramızı verelim istiyorum. Tabii. Çünkü sizin getirdiği sevgili Burak'ın kayıtlardan bu ilk söylediğiniz değil belki ama piyanoyla şu anda bir kayıt var elimizde. Onu seslendirdiğiniz Passionel.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Çok da güzel bir başlangıç. Çünkü Passionel tutku da anlamına geliyor. Tam
0: evet,
1: tangoya.
0: Evet, tangoda tutku zaten
1: uygun. Evet, iyi bir başlangıç.
0: Evet.
2: Ve o dönemde ben bandoneon çalmıyordum ve piyano çalıyordum. Evet. İlk grubumuzda da piyanistim aslında. Ve biz Meltem'le ikimiz hep çalardık. Yani beraber de ayrıca konserler verirdik. Hem onu da böyle ya onunla ilgisi olması açısından da Passionel çok güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum.
0: Evet, hemen ilk müzik aramızı veriyoruz. Passionel'i dinliyoruz. Meltem Anafarta Şendağ söylüyor. Hı-hı. Piyanoda Burak Şendağ var.

0: Passionnel'i dinledik. Bu haftaki konuklarım Meltem Anafartaş Şendağ söyledi. Burak Şendağ piyanoda eşlik etti kendisine. Sohbetimize devam ediyoruz. Tango Artı'da kalmıştık ki 22 yıl olmuş siz başlayalı. Devam ediyorsunuz değil mi?
1: Evet, devam ediyoruz.
0: Evet, konserler devam ediyor. Sayı arttı mı? Kaç kişiyle çalışıyorsunuz?
1: Şöyle Tango Artı'nın isminin Tango Artı olmasının bir sebebi var aslında.
0: Artabilir herhalde.
1: Evet. Aslında esnek olduğumuzun da bir işareti. Normal baktığımızda çekirdek kadromuz 4 kişi. Yani yıllar içerisinde aynı kafada, aynı bakış açısında hepimiz ODTÜ'lü. Mesela Kaan Yüksel piyanoda, ODTÜ matematik mezunu. Altuğ Bayrak kontrbasta, ODTÜ endüstri ürünleri tasarımı mezunu. Keza Burak'la ben de öyle. Temelde 4 kişiyiz. Keman zaman zaman grubumuza eşlik ediyor. Ama bunun dışında işte bir ney eşlik edebiliyor, farklı vokaller eşlik edebiliyor, bazı orkestralara eşlik edebiliyoruz. Yani böyle bir esnek bir yapımız var, yeni şeylere açığız. Ama sanırım 20 küsur yıl bir arada olabilecek en çekirdek ekip hiç değişmiyor. Tango artı yanına böyle değişik lezzetler, zevkler eklenebiliyor.
0: Uzun yıllar devam etmenizi diliyorum. Şimdi hemen aslında çok çalacağımız kayıtlar var. Hemen ikisiyle devam edelim istiyorum. Bu sanıyorum ilk kayıtlarınızdan değil belki ama seslendirdiğiniz.
2: Convencernos stüdyoya girip ilk kaydettiğimiz parçalardan bir tanesi. İlk girdiğimizde 4 parça kaydetmiştik. Onlardan bir tanesi Convencernos. Bu 2 parçada da Meltem vokaldi.
1: Vals
2: Birisi,
1: ikincisi de değil mi
2: diğeri de bir
1: dostum?
2: tango vals. Dos
0: Dos
2: Corazones.
0: Corazones. Evet. Hemen iki parçayla bir müzik arası daha veriyoruz.
2: Somos capaces. İlk kaydettiğimiz parçalardan bir tanesi. İlk girdiğimizde 4 parça kaydetmiştik. Onlardan bir tanesi Convencernos. Bu 2 parçada da Meltem vokaldi.
1: Vals
2: Birisi,
1: ikincisi de değil mi
2: diğeri
1: dostum?
2: de bir tango vals. Dos
0: Dos
2: Corazones.
0: Corazones. Evet. Hemen iki parçayla bir müzik arası daha veriyoruz.

0: Ediyorsunuz besteleri de.
1: Tabii ben ilk bestemi 2007 senesinde yapmıştım. Tabii bu beste deyince yani full düzenlemesiyle birlikte yani çalınabilir anlamda bestelerden bahsediyorum. Birçok bestem var kaydedilmiş ya da kaydedilmemiş. Aynı zamanda belki ilerleyen dakikalarda bahsedeceğimiz Otüde açtığım bir bestecilik, tango besteciliği konusu da var. Onu herhalde biraz sonra zaten bahsedeceğiz. Ama sıradaki çalacağımız parçanın biraz hikayesinden bahsetmek istiyorum.
0: Evet, hemen ilk parça Meltem Hanım'ın adını
1: Evet,
0: taşıyor zaten.
1: Meltem with Meltem diye bir parça. Hani biraz garip duyuluyor olabilir. O da şöyle bir parça. Şöyle çıktı o beste. Gene böyle yanılmıyorsam Temmuz ya da Ağustos ayında çok sıcak bir günde. Ben evde bandoneon çalışırken sıcaktan böyle çok bunalmıştık. Böyle hafif bir esinti geldi şeyden ne derler pencereden mi ya da balkondan mı tam hatırlamıyorum. O hafif esintiyle böyle onun üzerine o konuyu anlatan bir beste bir anda çıkıverdi. Yani bestenin iki karakteri var. Birisi böyle o sıcak ve böyle hani hafif depresif bir anı şey yapıyor, anlatıyor. Kısa bir anda çok böyle neşeli bir temaya geçiyor ve orası o aslında Meltem anı yani böyle o esinti anı ifade ediyor. Bu parçayı Meltem dememin sebebi o. Meltem with Meltem dememin sebebi de Meltem'in de ara sıra vokallerde o esintiyi
0: Sesini duyuyoruz.
1: sesiyle evet
0: Evet. Söz
1: ifade
0: değil.
1: etmesi.
0: Ama böyle şey gibi hani sıcakta ve
1: Evet.
0: serinler gibi. Ses gibi.
1: Ses,
0: Evet.
1: evet, ses efektleriyle desteklemesi değişik bir bestedir, evet.
0: Hemen ardından solo bandoneon değil mi? Bir parça daha
1: Evet,
0: var.
1: evet Astor Piazzolla'nın Rüyalar anlamına gelen Los Sueños adlı bir eserini solo bandoneon olarak seslendireceğim.
0: Dinliyoruz.

Tango Artı'dan iki tango daha dinledik. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Burak Şendağ, sanıyorum sizin besteleriniz de var, değil mi? Devam.

0: Burak Şendal'ın bir bestesi Meltem Witt Meltem'i dinledik önce. Sonra solo bandoneonla Los Sueños'u seslendirdi. Burak Şendal piyanoyla başladığınızı söylemiştiniz. Bandoneon'a geçiş nasıl oldu? O da uzun yıllardır sanıyorum.
1: Evet, o ilk bahsettiğim Agnolim grubunda ben normalde piyano çalıyordum ve biz birçok konser veriyorduk ama en çok karşılaştığımız tepkilerden birisi siz bir çok güzel tango çalıyorsunuz, güzel bir tango orkestrasınız ama bandoneon niye yok? En çok
0: Neden?
1: karşılaştığımız sorulardan bir tanesiydi. Bu tabii bir süre sonra benim tepki olarak tamam peki istiyorsanız ben bandoneon çalmaya niyetleneyim fikrinin oluşmasına sebep oldu. Tabii iş o kadar kolay olmadı. İlk başta akordeon, çünkü bandoneon nereden bulacağız? Hani öyle o zamanlarda çok böyle internet bile çok gelişmiş değildi.
0: Türkiye'de çalan da
1: Tabii.
0: bilmiyorduk.
1: Tabii. Ondan sonra ben akordeon çalmaya heveslendim. En azından onunla
0: Eşlik
1: evet
0: edip.
1: evet o şekilde çözeriz diye düşündüm. Fakat bizim şimdiki Tango Art'la beraber çaldığımız Altuğ Bayrak, şimdiki kontrbasçımız Altuğ Bayrak, yok dedi, akordeon olmaz, çalacaksan sadece bandoneon çalarsın. Akordeonu kabul etmiyoruz diye böyle bir challenge koydu ortaya. Tamam dedim. İşte böyle araştırması, etmesi, edinmesi, böyle çok uzun bir hikayesi var. Onu böyle isterseniz bir programı götürecek kadar bir hikayesinin sonunda
0: Ama belki şey
1: bir...
0: söylenilebilir. Yani ben o arada TÜBİTAK bursuyla yurt dışına gittim 1 yıl ve orada New York'taydım ben ve tabii ki dans etmeye gidiyorum ve bandoneon çalan birileri var. Benim de kalbimde var ve uzaktayım da ülkeden ve orada biriyle tanıştım ben. New York'ta bir milongada. Dedim ki ben Türkiye'den geliyorum ve biz de tango söylüyoruz deyince karşımdaki adam bana, şimdi İngilizce söyleyeceğim, "Do you know Burak?" dedi. "Burak'ı tanıyor musun?" Yani dünyanın öteki ucundan bir adam bana, hani nasıl, fotoğrafımız var, Agnol'ün fotoğrafı onun bilgisayarından çıktı. Çünkü bir bandoneon mail grubu varmış, yazışıyorlarmış ve Burak kendini tanıtmış.
2: Harika.
0: Evet, biz bandoneona öyle eriştik çünkü bu kişi Hugo Aranguez bandoneon satıyordu zaten. Ve aslında hikayeyi, yani bandoneonla buluşma şansımızı oradan elde etmiş olduk. Ama tabii Burak'ın Türkiye'de bu konuda hiç eğitmen yokken, enstrüman dahi yokken, oturup kendi kendine kafasının içinde bandoneonu öğrenmesi tabii.
2: Siz dinleyerek mi oldu bu eğitim sürecinizi? Siz kendi kendinize
1: Yok,
2: yaptınız mı?
1: bir kutu yaptık. Kutunun etrafında düğmeler, bandoneonun notalarını aynı dizilimde olan
2: Daha
1: düğmeler.
2: bandoneon
1: Yok yok,
2: gelmedi.
1: öyle bir şey yok yani. Ben onu almak, bulmak zaten çok zor bir olay. Ben önce bunu çalabilir miyim teorik olarak denedim. Böyle 4-5 ay boyunca sadece bir kutuda parmaklarında boş düğmeleri basarak,
0: Aslında
1: hayalde notalar çalarak bandoneon öğrendim kendi
0: şöyle
1: kendime.
0: olmadı mı aslında? Ben Amerika'dayken Burak da geldi beni
1: Ha tabii, orada
0: ziyarete.
1: bir denememiz oldu.
0: Hugo'ya ziyarete gittik ve Burak'ın kucağına bandoneonu bıraktı.
1: Evet.
0: Hugo çaldı, çalamadı, yok dedi. Olmaz bu iş. Öyle bitti. Sonra ben döndükten sonra, bir de orada ben Hugo yardımcı da oldu. Ben biraz orada şarkı da söyledim bandoneonla bazı milonga gecelerinde. Döndüm, Burak'a azıcık naz yaptım. Yani ben döndüm, hiç bandoneonla şarkı söyleyemeyecek miyim gibi bir serzenişte bulundum. Onun üzerine işte biz bir kutu yaptık ve Burak orada çalışmaya başladı.
1: Tabii 4 ya da 5 aylık bir çalışmadan sonra ben kafamda süreci tamamladım. Ondan sonra bandoneon edinmek için işte şeylere başladık, girişimlere başladık. Edindikten sonra da elime alır almaz hemen çalmaya başladım. Yani o teori çok güzel tutmuştu.
2: Evet.
1: Yani sonuçta kendi kendime öğrendim. Ama seneler sonra ben yazılım geliştirme işinde de olduğum için birçok insanın bandoneon öğrenmesini kolaylaştıracak uygulamalar yaptım. Ve bu uygulamalar işte mobil şeylerde, storelarda bu insanların kolayca bandoneon öğrenmesini sağlayacak bir şekilde sunuluyor.
2: Onlara yol gösterici oldunuz.
1: Tabii evet, yani ben kendi çektiğim zorlukları başkası yaşamasın diye öyle bir uygulama yaparak bayağı bir insana ulaştım.
2: Evet, şimdi iki parça daha var değil mi sırada? Tango Artı Orkestrası'nda Pedecido de Cielo.
1: Bir tango var.
2: Ardından yine Tango Artı'da Corralera.
1: Corralera.
2: Corralera,
1: Bir
2: evet.
1: milonga parçası. Hızlı bir, eğlenceli bir parça.
2: Evet, dinliyoruz, sonra devam edeceğiz.

0: Tango Artı'dan iki parça daha dinledik. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Burak Şendağ ve Meltem Anafarta Şendağ'la. Sizin bu bandoneondan biraz önce uzun uzun söz ettik. Sanıyorum artık bandoneonu öğretiyorsunuz da bu ODTÜ'deki tango müzikalitesi dersinize gelmek istiyorum. O uzun yıllardır devam ediyor, değil mi?
1: Evet, tango müzikalitesi dersi 6 dönem bitti. Sizinle en son buluştuğumuz zaman o dersi ben yeni açmıştım.
0: Söz etmiştik o zaman.
1: Evet,
0: Evet.
1: onun üzerine ben biraz daha çıtayı büyüterek bu sefer bir ders daha açtım. ODTÜ'deki Güzel Sanatlar ve Müzik bölümünde. Bu ders de tango besteciliği üzerine bir ders oldu. Buradaki amacım şuydu aslında. Tango müzikleri genelde en son böyle 1960-70'lerden sonra çok fazla yapılmamış. Hep eski parçalar yeniden düzenlenerek çalınıyor. Hem yeni bestecilerin çıkması hem de Türkiye'de yeni tango müziği üretimi olması için onu hedefleyerek açtığım ODTÜ'deki dersler. Bunlar 4 dönem devamlı olan dersler. Ben şu anda hem ODTÜ'deki tango müziği, müzikalitesi dersi alan dansçı hem de bestecilik dersi alan müzisyen öğrencileri birleştirerek onlarla her dönem farklı projeler üretiyorum. Müzisyen öğrenciler hem beste yapmayı öğrenirken hem de tango çalmayı öğreniyorlar. Dansçı öğrenciler ise müzisyenlerle konuşmayı öğreniyorlar. Yani onlara dansçılar için açtığım ders aslında bir müzik dersi. Ve onların da en çok ihtiyacı olan eksik parçalarından birisi de müzik olduğu için dansçıların müzik öğrenmesini sağladım ve müzisyenlerle beraber performans gösterdikleri bir ders etkinliğine dönüştü. Bunun dışında ODTÜ'de bir oda orkestrası var ve klasik müzik çalıyorlar. Yaklaşık 30'dan fazla öğrencinin geçen sene kurduğu bir orkestra. Onlarla beraber de çalışmaya başladık ve onlarla ara ara tango eserleri seslendirmeye başladık. Onlar da böylece tango ile tanışmış oldu ve onların arasından da benden ders almaya gelen öğrencilerle birlikte ODTÜ'de tangoyu oldukça yaymaya başladık diyebilirim.
0: Konserler veriyorsunuz. Altı
1: Evet.
0: kez verilmiş sanıyorum.
1: Evet, bu sene başladık ve bu sene 6 performans verdik ODTÜ Orkestrası ile beraber. Sanırım sırada çalacak olan parçamız
0: Evet,
1: da
0: evet.
1: bunlardan birisi olacak.
0: Aslında tango severlerin yakından bildikleri bir parça.
2: Evet.
0: Meltem Hanım sanıyorum onun öyküsünü de anlatabilir.
2: Şöyle Astor Piazzolla.
0: Evet. Oblivion bu arada.
2: Evet.
0: Oblivion
2: Evet,
0: dinleyeceğiz.
2: Oblivion. Astor Piazzolla tabii tangonun haylaz çocuğu, yaramaz çocuğu olarak biliniyor ve klasik müzikle ilgilenen herkes de Piazzolla'yı tanır. Arjantin tangosu her zaman tanınmayabilir ama Piazzolla çok yaygın biliniyor. Piazzolla tango nuevo akımı deniyor.
0: Evet.
2: Çok yeni bir dünyayı ya tanıtan bir hale getiriyor aslında kendi üslubuyla tangoyu. Fakat tabii Arjantin tango açısından tutucu bir memleket ve Piazzolla çok eleştiriliyor ve bu eleştiriler, ağır eleştiriler ve Arjantin'in politik iklimi sebebiyle Piazzolla aslında sürgün, Arjantin'e çok uzun süre gidemiyor ve bütün besteleri aslında kendi korkularını da yansıtıyor ve Oblivion'un kelime anlamı hiç var olmamış gibi unutulmak ya da unutmak anlamına geliyor. Ve bir rivayete göre de aslında Piazzolla'nın Arjantin tarafından unutulmuş olma korkusunu yansıttığı da söyleniyor. Bence Piazzolla'nın en dokunaklı parçalarından biri diye düşünüyorum ben.
0: Evet, şimdi Oblivion'u dinliyoruz. ODTÜ Oda Orkestrası
1: Sizle beraber, evet.
0: ile beraber.

0: Bote Orkestrası'ndan Oblivion'u dinledik. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Bu Tango Artı'dan söz ettik ve artılarından da söz ettik. Sıradaki parçalar bu artılar, değil mi? Sıradaki parçadan söz eder misiniz?
1: Ben biraz bahsedeyim. Yani daha önce dediğim gibi tango artı olmamızın sebebi hani esnek, açık ve değişen, sürekli değişen bir grupta olmamız. Dört kişi dışında tabii ki. Ve tango artıya hakikaten çok böyle keyif aldığımız, sesiyle bizi büyüleyen, karakteriyle de bizi büyüleyen bir dostumuz Bilgin Canaz Neysen ekibimize zaman zaman katkı sundu. Hakikaten Ney tango ile bir araya geldiğinde bambaşka bir yöne evriliyor ve biz Bilgin Canaz sayesinde öyle bir şeyi de tatmış olduk.
0: Yine Astor Piazzolla
1: Evet.
0: bestesi.
1: Evet, Çiçilin de Bacin. Değil mi?
0: Evet,
1: Yanlış
0: çok ünlü bir parça.
1: bilmiyorsam.
0: Evet, o yorumu dinleyeceğiz. Hemen ardından bir parçamız daha var. Burada da sanıyorum yine Meltem Anafarta ve Kaan Yüksel'le bu arada, değil mi, piyano?
1: Evet. Aslında bizim piyanistimiz, grubumuzun piyanisti Kaan Yüksel, Burak bandoneonu terfi ettiğinden beri. Dolayısıyla bizim hani düet de kayıt yapıyoruz. Düet parçalarda söylüyoruz. Yani bütün parçalar enstrümanlarla, full enstrümanlarla değil. O parçada Kaan'la birlikte yaptığımız bir düet Juju verdi.
0: Evet, Juju verdi. Onu da dinleyeceğiz. Sonra bir parçamız daha var.

0: geldik son parçamıza. Biraz önce söz etmiştim. Bu solo bandoneon değil mi? Nasıl bir eser?
1: Canaro in Paris, klasik bir tango eseri. Ama düzenlemesi bandoneon için yapılmış. Tabii biraz zorlayıcı bir eser diğerlerine göre. İki elin birbirinden bağımsız olarak, asenkron olarak hareket ettiği ve oldukça performans isteyen teknik bir parça. Bunu da son parça olarak herhalde seslendireceğiz.
0: Canaro in Paris değil mi? Çok teşekkür ediyorum programıma geldiğiniz için.
2: Biz de teşekkür ediyoruz davetiniz için. Çok keyifli her zaman.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ediyorum. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Bas, Atilla Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Atilla Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Atilla Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Atilla Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca ayın yorumcu

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda size geçtiğimiz aylarda dilimize çevrilmiş bir kitaptan söz etmek istiyorum. Fransız yazar Erik Emmanuel Schmidt'in Madame Plinska ve Chopin'in Sırrı. Schmidt, müzik sevgisini ve Chopin hayranlığını anlattığı otobiyografik eserini 2018 yılında yazmış. Anlatı çocukluk anılarıyla başlıyor. Küçükken evde duran piyanodan hiç hoşlanmıyor. Çünkü çalmayı bilmeyen ablası her gün piyanonun başına geçip dayanılmaz gürültüler çıkartıyor. Bu yüzden evdeki piyanoyu bir düşman gibi görüyor. Ta ki 9. yaş gününde ziyaretlerine gelen bir aile dostu piyanodan büyüleyici tınılar çıkartana dek. Dinlediği müziğin öylesine etkisi altında kalıyor ki heyecanla piyano derslerine başlıyor. Aile dostu Chopin'in bir eserini seslendiriyor o gün. Fakat kitapta hangi eser olduğu belirtilmediği için size çok sevdiğim Grand Vals'leri ve Veda Vals'ini çalarak başlamak istiyorum.

Frédéric Chopin'in 3 valsini Edil Brett'in yorumundan dinlediniz. Erik Emmanuel Schmidt, Madame Plinska ve Chopin'in Sırrı kitabında Chopin'e hayranlık duyuşunu ama bir türlü besteciyi dilediği gibi çalamadığını anlatır. Paris'e üniversitede okumak için gittiğinde Polonya asıllı bir piyano hocası bulur kendine, Madame Plinska. İlk buluşmada Madame ona piyanonun altına girmesini söyler. Gerisini şöyle anlatıyor yazar. Çalmaya başladı. Ne kadar da haklıydı. Müzik beni okşuyor, delip geçiyor, yoğuruyor, sarsıyor, kaldırıyor, yere seriyor, dövüyor, tüketiyordu. Bastınılar sanki bir kilise çanı gibi beni sallıyor. Tiston

damlalar üzerime yağıyordu. Soğuk damlalar, sıcak damlalar, ılık damlalar, şiddetli ve hafif fırtınalı rüzgarlar, sağanaklar halinde yağarken yumuşak, orta tınılar göğsüme doluyordu. Tıpkı içine girdiğim, güven veren bir yorgan gibi.

Frédéric Chopin'in Opus 15, 1, 2 ve 3 numaralı noktürnlerini Edilbert'in yorumundan dinledik. Erik Emanuel Schmidt'in Madame Pinska ve Chopin'in Sırrı kitabına yer verdiğimiz programımızı Chopin'in bir başka noktürnü ile sürdürüyoruz.

Frédéric Chopin'in Opus 27, 1 ve 2 numaralı noktürnlerini Edilbret'ten dinledik. Piyanodan ilk kez Chopin'in tınılarını duyduğunda büyülenen çocukluğu ile başlayan kitabında Erich Emanuel Schmidt, müziğin yazar ve insan olarak gelişimindeki yerini anlatıyor. Piyanonun başına geçtiğinde farklı bir kişi oluşunu şöyle dile getirmiş yazar. Çalmaya başlıyorum. Huzur hüküm sürüyor. Müzik beni hayrete düşürüyor. Zaman geçmiyor. Kalp gibi atıyor artık. Artık zamanın akışını hissetmiyorum. Tadını çıkartıyorum. Her şey mucizeye dönüşüyor. Var olmaktan büyük bir zevk alıyorum ve kendimi coşkuya kaptırıyorum. Sevgili dinleyiciler, programımızda son olarak Chopin'in 1. Piyano Konçertosu'nun 2. Larghetto bölümünü dinliyoruz.

Frédéric Chopin'in Opus 11 Mi minör 1. piyano konçertosunun Larghetto bölümünü Şef Robert Stankowski yönetiminde Çekoslovak Devlet Filarmoni Orkestrası eşliğinde İdil Biret'in eşsiz yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Erik Emanuel Schmidt'in Chopin hayranlığı ile kaleme aldığı Işıtan Tuğal Şekercigil tarafından Türkçe'ye çevrilen Madame Plinska ve Chopin'in Sırrı kitabına yer verdiğimiz programımızın sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek bütün dinleyicilerimize neşe ve barış dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların Şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Bu programımızda yine birbirinden ünlü yorumcuların rehberliğinde müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfe çıkıyoruz. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım. Ve lead ustası Schubert'in Andiamonte adlı çok sevilen leadine kulak verelim.

Franz Schubert'in Undine Mont, Aya adlı Lied'inin düzenlemesini kemancı Peter Thomas, oğlu piyanist Fred Thomas'ın Doğa adını verdikleri albümlerinden dinledik. Kraliyet Müzik Akademisi'nde eğitim gören piyanist, çok yönlü enstrümantist, besteci, yapımcı ve aranjör olan Fred Thomas'ı doğaçlama gelenekleri, erken dönem müziği, klasik müzik ve caz arasında akıcı bir şekilde geçiş yaptığı çalışmalarından tanıyoruz. Johann Sebastian Bach'ın eserlerine getirdiği ufuk açıcı yorumlarıyla ünlü olan sanatçı 2015 yılında babası Peter'ın 70. yaşını kutlamak için Doğa albümünü onunla birlikte yayınlamış. İki ünlü müzikçi albümde yer alan eserleri sadece yan yana getirmekte kalmamış, kendi müzikal yaşantılarıyla albümde yer alan besteciler arasında bağlantılar da kurmuş.

Mendelssohn'un bir numaralı re minör piyanolu triosunun Andante con moto tranquillo bölümünü Thomas Doe ve onlara katılan cellist Eduardo Vassallo'dan dinledik. Felix Mendelssohn'un re minör üçlüsü kalbimde nostaljik bir yere sahip, bir şekilde kanımın ve dokularımın bir parçası gibi diyor Fred Thomas. Küçükken babamın kemanından yükselen melodiler eşliğinde sayısız sabah nazikçe uyandırıldım ve bu melodiler yarı uykulu zihnimi yıllarca işgal etti. Anılarımda hala güçlü ama uykulu bir iz bırakmış durumda. Babam çocukluğundan beri Schumann'ın şarkılarını da çok severek dinlemiş ve bu şarkılardan çok etkilendiğini her zaman bana söyler.

şarkısını Peter ve Fred Thomas'ın yorumundan dinledik. Schubert ve Beethoven, babam Peter'ın 70 yılı aşkın meslek hayatında temel beslenme kaynakları olmuştur. Emekli olduktan sonra orkestralarda çalmayı özlediği şeyin ne olduğunu ona sorduğumda hemen hiçbir şey diye yanıtladı. Ardından mahcup bir şekilde Mahler hariç diye ekledi. Ich bin der Welt abhanden gekommen, dünyadan koptum şarkısı hakkında ne söyleyeceğimden emin değilim dedi. Çok büyük ve çok derin bir müzikal anlayışı var. Babamın dediği gibi Mahler çok büyük ve derindi ve anıtsal eserlerle ilgileniyordu. Eğer dinleyicilerinizi sıkıyorsanız daha hızlı değil daha yavaş gidin diye bir tavsiyesi vardır Mahler'in. Bu tavsiyeyi Duo albümünü yaparken biz de uyguladık.

Mahler'in en güzel ve dokunaklı şarkılarından Ich bin der Welt abhanden gekommen, Dünyadan Koptum adlı şarkısını Peter Thomas ve Fred Thomas'tan dinledik. İki çalgının birlikte şarkı söylemesinin ne anlama geldiğinin bir özeti gibi olan Duo albümünün en sevdiğim eseri en sonda yer alıyor diyor Fred Thomas. Bu da Bach'ın eseri. Birçok insan için Bach'ın müziği evreni ifade eder ama önemli olan albümde yer alan tüm bestecilerin aynı şeyi hissetmiş gibi görünmesi. Mendelssohn, Bach dünyanın en büyük müziği. Schumann, Bach'ı incelemek hepimizin aptal olduğuna delalet ediyor. Schubert ise Bach her şeyi eksiksiz yaptı. Mahler, Bach'ta müziğin hayati hücreleri dünyanın Tanrı'da olduğu gibi birleşmiştir demiş. Hepsi Bach'a hayran. Peki bu bestecileri birbirine bağlayan ortak nokta nedir? Bizim açımızdan nesilden nesile aktarılan müzik sevgisinin sürekliliği, müziğin ruhu kelimelerden daha iyi binlerce şeyle doldurduğuna Mendelssohn inanıyordu ve sanırım buna babam da inanıyor.

Peter Thomas, oğlu Fred Thomas'la birlikte kaydettiği Dua albümünden Bach'ın Nun Lob Mein Seel den Herrn, Ey Ruhum Rabbe Övgüler Sun adlı koralini seslendirdi.

Anaur Brahem'in After Last Sky albümünden Remembering Hind adlı parçayı dinledik. Gazze Savaşı'nın genç bir kurbanı için yaz müziği olan parçayı cellist Anya Lechner, piyanist Django Bates eşliğinde seslendirdi. Tunuslu ut ustası besteci Brahem, Gazze Savaşı'nın devam eden dehşetine tanık olurken, Mahmut Derviş'in Son Gökyüzünden Sonra Kuşlar Nereye Uçmalı diye soran dizesinden etkilenmiş ve After the Last Sky adlı bu dokunaklı albümünü çıkarmış. Sanatçının 60. doğum günü için yayınladığı albümde farklı kültürlerden ilham alan zarif oda müziği parçaları yer alıyor. Albümde Tunuslu ut ustasına ayrılmaz müzik partnerleri basçı Dave Holland ve piyanist Django Bates eşlik ediyor. Alman cellist Anya Lechner ise Anavar'ın grup müziğine ilk kez dahil ettiği bir cellist olma özelliğini taşıyor. Anya Lechner, Brahem'in bestelerine uzun zamandır aşina ve bunları kendi resitallerinde de seslendiriyor.

Ud ustası Brahim'in ud, cello, piyano ve kontrbas için etkileyici parçalardan oluşan After the Last Sky albümünden cellist Anya Lechner'le birlikte In the Shade of Your Eyes adlı parçasını seslendirdi. Albümün özellikle 2023'te Gazze'de yaşananlar sırasında şekillendiğini söyleyen Brahim, After the Last Sky albümü hiçbir mesaj içermiyor çünkü buna ihtiyacı yok. Müziğimi protesto değil, duygulara alan açmak olarak tarif ediyorum. Filistinli şair Mahmut Derviş'in ünlü şiirinden aldığım bir dizeye dayanan After the Last Sky albümü ve bu albümle aynı adı taşıyan bir parçada besteledim. Şimdi bu parçayı, After the Last Sky adlı parçayı Anaur Brahim, Anya Lechner, Django Bates ve Dave Holland'dan dinleyelim.

Oud ustası Anouar Brahim'in After the Last Sky albümünden son olarak albümle aynı adı taşıyan parçayı Anouar Brahim, Anya Lechner, Django Bass ve Dave Holland'ın yorumundan dinledik. Hank van Twillert, bariton saksafonunu damarlara işleyen ve ruha dokunan bir şekilde çalan çok yönlü bir saksafoncu. Amsterdam'daki Swening Konservatuarı'nda Ed Bogart'la eğitim görmüş, üstün başarıyla solist diplomasını almış. 1979'da ünlü Amsterdam saksafon dörtlüsünü kuran ve bu dörtlüyle birçok başarılı albüme imza atan Twillert, 2001 yılında Johann Sebastian Bach'ın ünlü cello suitlerini bariton saksafonu ile kaydedince müzik kariyerini hızlandırmış ve ünü hızla yayılmaya başlamış.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillert, Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı cello süitinden birinci bölüm prelüdü kendi düzenlemesinden seslendirdi. Saksafoncu Twillert, Grammy ödüllü Portekizli şarkıcı Carlos do Carmo ile birlikte 2002 yılında Portekiz Fado müziği içeren Saudades adlı bir CD kaydetti. Saudades, Hollandaca'da özlem gibi bir anlama geliyor diyor ünlü saksafoncu ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Benim için bu albüm Portekiz'i keşfetmemin bir sonucu. Zengin kültürü ve sonsuz olanaklarıyla güçlü ve yoğun insan ilişkilerine sahip ve her şeyden önemlisi özel bir duyguya sahip bir ülke. Fado. Fado ise açıklanması imkansız güzel bir duygu.

a minha velha casa. É o regresso à procura.

Um braço é a tristeza, o outro é a saudade, e as minhas mãos a

Ai, Lisboa, como eu quero, é por ti que eu desespero.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillerton, Fado Saudades adlı albümünden Fado do Campo Grande ve Saudades adlı fadoları dinledik. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor. Bugün programımıza ilham veren Schubert'in Aya adlı lidini bariton Matthias Gorne, piyanist Andreas Hefliger'in yorumundan dinliyoruz.

Schubert'in Andey Mont, Aya adlı lidini bariton Matthias Gorne, piyanist Andres Hefliger'in yorumundan dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borsan Klasik'te her cuma sabah 10 ve pazar öğleden sonra 15'te yayında olan bir Müzik Masası programıyla daha sizlerleyim. Yaz mevsiminin tatlı tatil huzuru ağır basmaya başladı yavaştan. Karneler, kepler, özgürlük nidaları eşliğinde fırlatıldı bu hafta. Öncelikle bütün öğrencilerimizi eğitimin her türlü zor şartına rağmen yılın sonuna gelebildikleri için kutluyorum. Harika bir yaz tatili ve yepyeni başarılar ve heyecanlar diliyorum. Evet, Müzik Masası'nın sıkı takipçileri bilirler. Ara ara klasik batı müziği ekseninden kayıp farklı müzik konseptlerine bir kafayı uzattığım oluyor. Norveç'e uzanıp Edvard Grieg ve Tord Gustavsen Trio'yu aynı programda çaldığım, Ruhi Su'nun Şişli Meydanı'nda Üç Kız ve Alexander Mosolov'un fabrika seslerini betimlediği Iron Factory eserini yine bir 1 Mayıs teması altında bir araya getirmişliğim vardır. Bazen sohbet, bazen bir anma, bazen de bol düşündürmeli programlar hazırlıyorum sizler için. Bu hafta da yine bir değişiklik yaptım. Tamamen doğaçlama bir albüm dinleyeceğiz. Çağdaş piyano sanatının en özgün isimlerinden Keith Jarrett'ın bir konser kaydını ayırdım bu haftanın programına. Caz tarihinde pek çok büyük piyanist vardır ancak çok azı kendi başına bir müzik dili oluşturabilmiştir. Keith Jarrett bu ayrıcalıklı sanatçılardan biridir sevgili dinleyicilerimiz. Onun müziğini yalnızca caz başlığı altında değerlendirmek eksik kalır. Çünkü piyanistin sanatında Avrupa klasik müzik geleneğiyle Afro-Amerikan doğaçlama kültürü aynı yerde buluşur. Bach'ın kontrpuan anlayışı, Mozart'ın biçim duygusu, romantik dönemin armonik zenginliği, gospel ve blues'un ritmik özgürlüğü onun müziğinde birbirinden ayrılmaz unsurlar haline geliyor. 1945 yılında Pensilvanya'da dünyaya gelen Keith Jarrett 3 yaşında piyano çalmaya başlıyor. 7 yaşında ilk resitalini verdiğinde repertuarında Bach, Mozart, Beethoven ve Mendelssohn'da bulunuyordu. Tabii bu sağlam klasik altyapıyla doğaçlamaları bu yüzden örneklerinden ayrılıyor. 1960'lı yıllarda Art Blakey, Charles Lloyd ve ardından Miles Davis ile çalışıyor. Özellikle Miles Davis'in elektrikli döneminde yer alması, yani elektronik enstrümanlarla çaldıkları dönemde yer alması, caz tarihinin önemli kırılmalarından biridir. Ancak Keith Jarrett elektronik ses dünyasının içinde uzun süre kalamıyor. Kendi sanatsal yönelimiyle akustik piyanonun o sonsuz ifade olanaklarını araştırmaya daha yakın hissediyor ve o dünyada yoğunlaşıyor. 1973 yılında yayımlanan Bremen ve Lozan solo konserleri, ardından 1975 tarihli Köln konseri, solo piyano konseri anlayışını kökten değiştiriyor sevgili dinleyicilerimiz. O güne kadar doğaçlama çoğunlukla kısa süreli fikirlerin, küçük fikirlerin geliştirilmesi olarak görülürken, Keith Jarrett tek başına sahnede 40-50 hatta 60 dakikalık büyük müzikal yapılar kurulabileceğini gösteriyor. Tabii bu eserler ne bütünüyle caz ne de klasik müziğin biçim anlayışına bağlı, kendine özgü yeni bir anlatım dili yaratıyor piyanist. Bugün dinleyeceğimiz Paris konseri ise bu uzun yolculuğun olgunluk dönemine ait. 17 Ekim 1988'de Paris'in Salle Pleyel salonunda gerçekleştirilen konser, sanatçının gençlik dönemindeki dışa vurumcu enerjisinden çok düşünsel derinliğini yansıtıyor. Burada her ses, her susuş, her armonik geçiş büyük bir dikkatle şekilleniyor. Keith Jarrett'ın dünyasında sessizlik bile müziğin bir parçasıdır sevgili dinleyicilerimiz. Konserin ilk eseri şimdi dinleyeceğimiz yaklaşık 38 dakikalık bir eser. Klasik anlamda bir beste bile değil. Sayfalar dolusu notayla önceden yazılmış bir müzik dinlemeyeceksiniz. Aynı zamanda alıştığımız anlamda bir caz doğaçlamasıyla da karşı karşıya değiliz. Keith Jarrett'ın sanatını benzersiz kılan nokta tam da burada başlıyor. Sahneye çıktığında çoğu zaman ne çalacağını kendisi de bilmiyor tabii. Ama elbette bu rastlantıya bırakılmış bir müzik de değil. Aksine yıllar boyunca biriktirdiği olağanüstü müzikal belleğin, armoni bilgisinin, klasik müzik eğitiminin ve caz geleneğinin o an içinde yeniden örgütlenmesi. Dolayısıyla onun doğaçlamaları hazırlıksız değil, sadece önceden tasarlanmamış müzikler. Bu ayrım çok önemli çünkü Keith Jarrett doğaçlamayı bir gösteri alanı olarak değil, bestelemenin canlı hali olarak görüyor. Albüm kapağında ilk parçanın adı Ekim 17, 1988 gibi görünse de aslında bu bir beste adı değil, konserin yapıldığı tarih. Keith Jarrett uzun solo doğaçlamalarını çoğu zaman konser tarihi veya konserin gerçekleştiği şehirle adlandırmayı tercih ediyor. Böylece dinleyiciye şimdi duyacağınız eser yalnızca o geceye aittir mesajını veriyor. Bu yaklaşımın arkasında tabii şu düşünce var. Doğaçlama tekrar edilmez, yalnızca belgelenebilir. Evet, şimdi 17 Ekim 1988 akşamında Paris'te kaydedilen bu uzun soluklu doğaçlamayı dinleyeceğiz. Keith Jarrett'ın deyişiyle müzik bazen onu aramayı bıraktığınız anda gelir. Evet, belki bugün o müziğin peşinden birlikte gidebiliriz sevgili dinleyicilerimiz. Dinleyelim.

17 Ekim 1988 tarihli Paris konserinde aynı adla yaptığı doğaçlamayı Keith Jarrett'tan dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bu uzun doğaçlamanın ardından konseri iki kısa eserle tamamlıyor piyanist. Bu tercih sanatçının yalnızca doğaçlamacı kimliğini değil, Amerikan müzik geleneğiyle kurduğu güçlü bağı da ortaya koyuyor. Önce dinleyeceğimiz The Wind, Russ Freeman ile Jerry Gladstone'un bir bestesi. Jarrett bu eseri caz standardı geleneğinin en yılın örneklerinden biri olarak ele alıyor. Melodiye son derece saygılı yaklaşırken armonik ayrıntılar ve dokunuşların inceliğiyle esere kendine özgü bir anlatım kazandırıyor. Burada dikkat çeken unsur teknik gösteriden çok seslerin taşıdığı ifade gücü. Biraz gün batımında elde bazı cam sıvı taşıyıcılarla dinlenebilecek bir havası var bu doğaçlamanın. Dedim ya piyanistin derinlikli iç dünyasına da bir bakıyoruz burada. Konserin son eseri ise blues. Blues, Keith Jarrett'ın müzik yaşamı boyunca her zaman temel referanslarından biri olmuştur. Onun yorumunda blues yalnızca belirli bir armonik kalıp değil, doğaçlamanın en doğal ifade biçimlerinden biri. Bu kısa kapanışta ritmik esneklik, gospel etkileri ve caz geleneğinin içten anlatımı belirgin biçimde hissediliyor. Paris konseri ilk bakışta yalnızca bir solo piyano kaydı gibi görünse de dikkatle dinlendiğinde farklı müzik geleneklerinin ortak bir dilde buluştuğu geniş bir anlatım alanı sunuyor. Jarrett'ın sanatındaki en önemli özelliklerden biri de bu, yazılı olan ile o anda doğan müzik arasında doğal bir denge kurabilmek. Evet, şimdi Keith Jarrett'tan önce The Wind, ardından Blues dinleyelim.

0: 1945 yılı doğumlu Amerikalı piyanist, besteci ve doğaçlama ustası Keith Jarrett'ın Sal Playel'de verdiği Paris konserini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Tarih 17 Ekim 1988 idi. Caz piyanisti Keith Jarrett'ın dinlediğimiz müziği yeniden çalınabilir ancak yeniden yaratılması mümkün değildir. Çünkü doğaçlama notaya değil zamana yazılır. Keyif aldığınızı umuyorum. Vakit bulursanız piyanistin Köln konserinde dinlemenizi tavsiye ederim. İçinde kendinizden bir parça bulacağınız motifler var. Evet, bir müzik masası programını daha bitirdik. Çok değerli dinleyicilerimiz, ben Serla Balkarlı, hepinize heyecanların bitmediği, merakların günden güne arttığı, öğrenme aşkının hiç bitmediği günler diliyorum. Bursan Klasik olarak bizler sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Sizler de müzikle kalın, hoşça kalın.
1: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

0: Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz Atilla Manizade 10 Temmuz 2016'da aramızdan ayrıldı.
1: Yorma bilim, yani nereden gidiyor bilim.
0: 40'tan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçının 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. Ölümünün 10. yıl dönümünde Baz Atilla Manizade ve ülkemizin birbirinden değerli opera sanatçıları çok yönlü repertuarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik.

Ne arıyorsunuz Rahip Efendi?

0: tanıdın mı?
1: Seni mi? Sen ha? Galeri satış memuru Vincent Van Gogh. Seni unutur muyum sandın?
0: Unutamazsın zaten. Şu kocaman kafa, şu gözler, şu kızıl saç, şu harikulade çirkinlik unutulur mu hiç?

0: tıpkı senin gibi ne iyi bir rahip ne de suçsuz. Şu papaz cübbesi altında gizlemek istediğin ne? Aynı çirkinlik değil mi?
1: Ben sanmıştım ki...
0: Evet, ben de sanmıştım ki... Hatırlar mısın Ursula'nın hastalıktan kalktığı günü?

0: bana her aşık olanın kırsı olurum ya.
1: Osla!
0: Hadi oradan kızıl saçlı budala.
1: Ursula! Ursula!

0: Ayın Albümü.
1: Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları, Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz, Yapım, Kalan Müzik, Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu, Edit ve Mix, Can Karadoğan, Fotoğraf, İlker Berkman, Yayın Formatı, Dijital Albüm, 65 dakika 24 saniye, Yayın Tarihi, 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğuduyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayangil'e ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcos Squeira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisini kurdu. Berkman, Sasha Gösel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesi ile Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Discount Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, İlya İtin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickerson da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

0: Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz Atilla Manizade 10 Temmuz 2016'da aramızdan ayrıldı.
1: Gidiyor babilim, yani nereden gidiyor babilim?
0: 40'tan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçının 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. Ölümünün 10. yıl dönümünde Baz Atilla Manizade ve ülkemizin birbirinden değerli opera sanatçıları çok yönlü repertuarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

büyük dağlık buluştuk. Şafak karşıdır gecenin en büyümesi. Siyah siyah değil, fikir fikirde, renk renkten de çok. Hepsi yüzünün canlandığımız hayatın bir yerinde. Bağırdık, beğendik, yürüdük. Aşktır bunun hayvanca sevinmesi. Olgunluk kapanmış bakışlarda, ümit kuşlardaydı. Var olmak ne önce ne bir sonra, aranmak aranmaktı.

Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 50. bölümünü dinliyorsunuz. Ben Emre Ünlenen. Bugün sizlerle 21. yüzyıl gitar müziğinin en güncel örneklerini beraber dinleyeceğiz. Seçkimiz Fransız gitarist Gabriel Bianco'nun 2025 yılında yayımlanan A Parisien in Paris albümünden. Bianco, genç yaşta uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarıyla tanınan, günümüzde ise Paris'in çağdaş müzik ortamının en üretken isimlerinden biri. Benim için bu gitaristin ayrıca özel bir yanı da var. Programı takip eden dinleyicilerimiz bilir, doktora sonrası çalışmalarımı üzerine yoğunlaştırdığım Fransız besteci Roland Dienz'in öğrencilerinden biri Bianco. Onun gitarı, müziğin aynası gibi görme yaklaşımı, Dienz'in yapılandırmacı estetiğiyle birleşince ortaya çok renkli ve çağdaş bir ses dünyası çıkıyor. İşte bu nedenle bu albüm benim için yalnızca yeni müziklerden bir seçki değil, aynı zamanda Dienz ekolünün bugünkü izlerini de dinleyebileceğimiz bir yolculuk olacak. Albümdeki eserler tam da Dienz'in öngördüğü gibi gitarın klasik geçmişini modern tınılarla birleştiriyor. Programımıza 2022 yılında yazılmış 3 bölümlü bir gitar sonatı ile başlıyoruz. Besteci Jules Maton, Paris Konservatuarı ve Juilliard'daki eğitiminin ardından günümüzün dikkat çeken genç bestecilerinden biri olmuş. Sonatta gitarın sınırlarını zorlayan 3 farklı bölüm var. Hızlı bir dansla başlıyor, dramatik bir pasakalya ikinci bölüm ve durmaksızın ilerleyen bir hareket hissi veren Perpetuum Mobile. Şimdi Jules Maton'un sonatını Gabriel Bianco'nun yorumuyla dinliyoruz. Bölüm başlıkları şöyle: Trevi, Pasacaglia ve Mouvement Perpetuel.

Programımıza Matto'nun genç ve enerjik diliyle başladık. Şimdi zaman kavramını ve onun farklı halleriyle bizi buluşturan Fransız müziğinin daha deneyimli ve olgun bir sesine geçiyoruz. Carole Beffa. Fransız besteci Carole Beffa yalnızca besteci değil, aynı zamanda doğaçlamacı ve akademisyen kimliğiyle de tanınıyor. Eseri Le Miroir des Heures, Saatlerin Aynası, bir günün 24 saatini temsil eden çeşitlemelerden oluşuyor. Kimi canlı, kimi hüzünlü, kimi düşsel atmosferiyle zamanın akışını duyulur kılıyor. Besteci bu çalışmalarında Ravel'e saygı duruşunda bulunmayı da ihmal etmemiş. Şimdi Carole Beffa'nın Le Miroir des Heures adlı eserini dinliyoruz. Gabriel Bianco yorumluyor.

Borusan Klasik'te gitarın ustaları devam ediyor. Saatlerin izini sürdük, şimdi sıra Doğu Akdeniz'den yükselen iki farklı sese geliyor. Önce yine Roland Jensen'in bir başka öğrencisi, değerli arkadaşım Yunan besteci ve gitarist Orestes Kalampalikis'in bir eserine kulak vereceğiz. Eserlerinde kendi kültürünün melodilerini modern dille harmanlayan bir isim Orestes. Bugün dinleyeceğimiz ara, Athena ile dokuma yarışına giren genç kız Arekne'nin hikayesini konu alıyor. Yarışmanın gerginliği, ardından gelen öfke ve nihayet kaderin ağırlığı 3 bölüm halinde karşımıza çıkıyor. Müziği dinlerken örümcek ağının hem inceliğini hem de kırılganlığını hayal etmek mümkün olacak. Bu dramatik atmosferin ardından Balkanların güçlü melodik köklerine uzanıyoruz. Çok değerli bir başka arkadaşım, Bulgar besteci ve gitarist Atanas Orkazunov. Eserlerinde sık sık kendi halk müziğinden ilham alıyor bestecimiz. Gabriel Bianco'ya ithaf ettiği Trakiska Elegia, Trakya halkının ezgilerini merkezine alan bir ağıt. Geleneksel melodiler modern armonilerle birleşiyor, bölgesel ritimler gitarın çok sesliliğiyle yeni bir hayat buluyor. Şimdi sırasıyla Orestes Kalampalikis'in Ara ve Atanas Orkazunov'un Trakiska Elegia adlı eserlerini Gabriel Bianco'nun yorumuyla dinliyoruz.

Akdeniz'den Paris'in sokaklarına geçiyoruz ve programımızı neşeli bir kapanış eseriyle bitiriyoruz. Roland Diens'in bir başka öğrencisi Thomas Vlateux, hem yorumculuğu hem de besteciliğiyle tanınan bir Fransız gitarist. A Night in Bastille adlı eserini Gabriel Bianco'nun isteğiyle konserlerin sonunda çalınacak kısa ama enerji dolu bir parça olarak bestelemiş. Bastille semtinde geçen hareketli bir geceyi tasvir eden bu eser, ani hızlanışları ve çılgın finaliyle dinleyiciyi Paris'in taş sokaklarını dolaştırıyor. Şimdi hep birlikte Thomas Vlateux'un A Night in Bastille adlı eserini dinleyelim.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te gitarın ustalarında bu hafta Gabriel Bianco'nun yeni albümünden seçtiğimiz eserlerle 21. yüzyıl gitar müziğine kısa bir yolculuk yaptık. Tüm görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın farklı renkleriyle buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Gitarın Ustaları, Emre Ünlenen hazırladı.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Have a Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben cellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir besteci ve tek bir yorumcuya odaklandığımız bir programla sizlerleyim. 1873-1943 yılları arasında yaşamış olan 20. yüzyılın en büyük piyanist ve bestecilerinden, ayrıca Rus romantizminin son büyük bestecisi unvanını taşıyan Sergei Rahmaninov'un eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Piyanist olmasından da ötürü ağırlıklı olarak piyano için eserler yazmış olan bestecinin kuşkusuz en bilinen ve sevilen eserlerinden olan piyano konçertolarını günümüzün en büyük piyanistlerinden efsanevi sanatçı ve bence Rahmaninov eserleri üzerinde de en iyi yoruma sahip olan Nikolay Luganski'den dinleyeceğiz. Bir an evvel kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak sanatçının kısa bir solo kaydıyla başlamak istiyorum. Rahmaninov'un yine çok sevilen eserlerinden biri olan solo piyano için 10 prelüt opus 23'ten 5 numarayı dinliyoruz.

Bu harika eserin ardından konçertolara geçebiliriz. Besteci bir numaralı konçertosunu 17-18 yaşları arasında tamamladığından ötürü eser daha çok gençlik dönemlerine ait canlılık ve coşku unsurlarını içermektedir. Eser 1917'de besteci tarafından revize edilmiştir. Dinleyeceğimiz kayıtta da bu versiyonu duyacaksınız. Şimdi Sergei Rachmaninoff'un bir numaralı piyano konçertosunun birinci bölümünü Maestro Sakari Orama ve City of Birmingham Senfoni Orkestrası eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Sırada bestecinin kuşkusuz herkes tarafından en çok sevilen ve bilinen 2 numaralı konçertosu var. İlk eserleriyle ilgili aldığı yorumlardan dolayı zorlu bir süreç geçiren Rahmaninov, 1900'de 3 ay boyunca terapi görmüş, sonrasında besteciliğe geri dönerek bu eseri bestelemiştir. Doktoru Nikolay Dahl'a ithaf ettiği ve premierini kendi yaptığı bu konçertonun birinci bölümünü yine Maestro Sakari Orama ve City of Birmingham Senfoni Orkestrası eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Sırada klasik piyano repertuarının teknik açıdan en zor konçertolarından biri olma unvanına sahip olan 3 numaralı konçerto var. Öyle ki bestecinin eseri ithaf ettiği piyanist Joseph Hoffmann, eserin kendisi için olmadığını öne sürerek hiçbir zaman halka açık bir performans sergilememiştir. Eserin 1910'daki orkestralı premierinde büyük besteci Gustav Mahler şef podyumunda yer almıştır. Şimdi Rachmaninoff'un 3 numaralı piyano konçertosunun 1. bölümünü Maestro Ivan Spiller yönetimindeki State Academy Sinfoni Orkestra eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. 4 numaralı konçerto Ruslar tarafından sıklıkla icra edilse de genel anlamda bestecinin en az bilinen ve programlarda en az yer alan konçertosudur. Rahmaninov eseri 3 kez revize etmiştir. Şimdi 1941 yılında yayınlanan son versiyonunu Maestro Ivan Spiller yönetimindeki State Academy Symphony Orchestra eşliğinde Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok değerli iki konuğum var. Burak Şendağ, bandoneon sanatçısı ve Meltem Anafartı Şendağ. Nihayet programlarımız uydu ve Meltem Hanım da şu anda stüdyoda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Ben Burak Bey'in de izniyle Meltem Hanım'dan başlamak istiyorum önce. Çünkü ilk defa burada programa geliyor. Aslında ikiniz ODTÜ mezunusunuz değil mi? İkiniz de ODTÜ'de eğitim almışsınız.
1: Evet, evet.
0: Doğru. Siz psikoloji.
1: Ben psikoloji.
0: Psikolojiyi seçtiniz. Burak Bey fizik.
2: Evet, doğru.
0: Bir şekilde tanıştınız ama sonra mı oldu, okuldan sonra mı?
1: Sonra oldu. Bizim 2 yaş farkımız var.
0: Evet.
1: Ama binalar yakın. Temel bilim olunca psikolojinin yanındaydı aslında fizikte fakat hiç karşılaşmadık. Ne zamandı? Yüksek lisansta mıydım ben? Acaba tangoya başladığımda. Ya yüksek lisanstaydım ya doktoradaydım. Muhtemelen doktora yapıyorken ben yine ODTÜ'deydim ama Burak'ın ODTÜ öyküsü bitmişti. Hiç karşılaşmadık. Bu kadar yakın birlikteliğimiz, fiziki olarak birlikte olsak da hiç yüz yüze karşılaşmamıştık.
0: Ama tango sizi bir araya getirdi.
1: Getirdi, evet, evet.
0: Evet. Biraz sizin ilk yıllarınızdan hani müzik yani şarkı söylemek hep vardı herhalde yaşamınızda.
1: Tabii yani çocukluğumdan beri.
0: Vardı.
1: Evet.
0: Ama ODTÜ'de Yıldız İbrahimova ile caz çalışmışsınız. O evet. Dönem nasıldı oradan başlayalım mı?
1: Ya büyük şans tabii. Yani ODTÜ'nün sağladığı imkanlar diyelim. Kültür işleri bölümü var. Yanlış söylüyorsam düzelt hayatım lütfen. kültür işleri.
2: Müzik ve güzel sanatlar.
1: Müzik ve güzel sanatlar. Ha, teşekkür ederim. Orada böyle herkese hitap edebilecek dersler açılıyordu. Yıldız İbrahimova'nın Türkiye'ye ilk geldiği yıl, ODTÜ'de ilk ders verdiği sene uygulamalı caz dersi. Büyük bir heyecanla gittim. Ben enstrüman da çalmadığım için yani hep bir topluluğun içine girmem bir şekilde gerekiyor. Çünkü tek başına ses hani ilerleyecek bir durum değil. Dolayısıyla büyük bir keyifle almıştım 2 dönem üst üste dersini. Yıldız Hoca ile aynı odanın içinde olmak bile yani o kadar güçlü bir ses, o kadar güçlü bir duruş çok keyifliydi benim için. Ve öyle aslında böyle kalbimi biraz daha müziğe hani profesyonel demeyeceğim ama yarı profesyonel olacak niyetim oradan başladı.
0: Sonra tango, tango söylüyorsunuz artık.
1: Evet ama dansla başladı tabii. Yani doğrudan tango
0: söylemek
1: müziğiyle
0: değil,
1: başladı.
0: Tabii.
1: Önce dansla başladı.
0: Evet, evet.
2: Bir anlat istersen hikayemizi.
1: Yani şöyle yine böyle değişik heyecanlar arıyoruz tabii. Yani ODTÜ'lülerin biraz da özelliği o. Yani bir şeyle yetinmiyoruz. Hayatı biraz renkli hale getirmek lazım. Ne yapabiliriz derken hani hep böyle bir içimde de dans da var. Her kadının da olur aslında bir yerde değil mi? Kalbimize düşer. Ne olabilir falan diye düşündüğümde çok eskilerden bir arkadaş. O sırada Türkiye'deydi. Önder. O da kendi de klasik gitarcıydı. O bir tango gecesine davet etti. Gel izle. Neva Palas'ta o zaman milongalar tango geceleri yapılıyordu. Ay kalbime düştü tabii yani. Hani böyle caza da benziyor. Çünkü özgür. Hani sınırları geniş. Benim hani kalbimi oradan tuttu. Sonra derse başladım. Derken Neva Palas cuma akşamları o zaman eskilerde tek gündü. Milongalara gidiyorum. Bir tane adam beni dansa kaldırdı. Uzun boylu. Hani ben daha böyle yeni başlamışım adım atamıyorum. O kendine çok güveniyor. Hani dans edelim mi diye geliyor. O kalkış işte orada da Burak beni dansa kaldırmıştı. Öyle çok hızlı adapte olduk. İşte böyle ben şarkıları mırıldanmaya çalışıyorum. Burak duyuyor. O da zaten koristmiş. Hani o zaman Ankapella Korosu'nda. Öyle böyle bir hafif flörtleşmeye başladık. Neva Palas'ta bir piyano vardı. Herkes gittikten sonra bizi tolere ediyorlardı. Burak piyanonun başına oturuyordu. Ben yanına geçiyordum. İşte o çalıyordu, ben söylüyordum falan derken oradan böyle son hız Altu Bayrak kontrbasçımız yanımıza geldi. Aa ben de çalayım der demez biz birdenbire bir 12 kişi miydik? 13 kişi miydik?
2: Önce 4 kişi olarak bir grup kurduk.
1: Ama agmolime...
2: Tabii çok hızlı bir şekilde büyüdü grup. Yani çünkü herkes...
1: Mızıkacıları gibi her enstrümanını alan...
2: Herkes tango çalmak istiyordu.
1: Evet.
2: Herkes çok hevesliydi. Biz de her geleni kırmadık ve 4 kişilik başladığımız grup. Ondan sonra o 14 ya da 15 kişiye çıktı.
1: Evet, evet.
0: O grup sonra tango artıya evrildi.
2: Şöyle, o grup yaklaşık 3 seneye kadar tango çaldı. Ve o dönemde herhalde Türkiye'deki tek gruptu. Sonra İstanbul'da yeni gruplar da kurulmuştu. Tabii grubun sayısının artması işi biraz zorlaştırdı. Çünkü düzenlemelerin yapılması, herkesin hani disiplinli bir şekilde çalışması sayı arttıkça işi zorlaştırdığı için bir süre sonra biz orada devam etmeme kararı aldık. Biz tekrar ilk grubu kuran ekiple bu sefer Tango Artı'yı kurmaya karar verdik.
0: Tango Artı da 20 yılı geçti
2: tabii,
0: sanıyorum.
2: 2004 senesinde kuruldu Tango Artı.
0: Evet.
2: Tabii burada aslında hani işin ilginç tarafı Meltem'in dans ederken benim kulağıma o mırıldanmasıydı. Çünkü ben böyle bir müzisyen de olduğum için biraz takıntılı bir kişiliğim var. Böyle birisi yanında şarkı söylediği zaman her zaman tone olması, ne bileyim böyle hani müzikal olmasını bekleriz otomatikman. Ve böyle bu olmayınca da bir şey huzursuzluk olur genelde. Meltem dans ederken çok böyle tonda ve çok güzel sesi olması benim ilgimi çekti ve ben hemen direkt ona şey teklif ettim. Bak şurada piyano var, istersen gel bir şeyler çalayım sen de söyle diye. Aslında bütün hikayenin başlangıç noktası burası oluyor. Evet. Yani buraya kadar hem orkestranın gelişi hem işte OTTÜ'de açılan dersler böyle bir aslında tangoda farklı böyle ekoller, farklı şeyler olmuştu. Böyle tangonun ilerlemesine katkıda olan farklı ne derler durumlar. Onlar, o durumlardan bir tanesinin başlangıç noktası da bizim
1: evet, dan- kulağına müzik mırıldanma.
0: Evet.
1: Diyebiliriz yani.
0: Şimdi devam edeceğiz ama ilk müzik aramızı verelim istiyorum. Tabii. Çünkü sizin getirdiği sevgili Burak'ın kayıtlardan bu ilk söylediğiniz değil belki ama piyanoyla şu anda bir kayıt var elimizde. Onu seslendirdiğiniz Passionnel.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Çok da güzel bir başlangıç. Çünkü Passionnel tutku da anlamına geliyor. Tam
0: evet,
1: tangoya.
0: Evet, tangoda tutku zaten
1: uygun. Evet, iyi bir başlangıç.
0: Evet.
2: Ve o dönemde ben bandoneon çalmıyordum ve piyano çalıyordum. Evet. İlk grubumuzda da piyanistim aslında. Ve biz Meltem'le ikimiz hep çalardık. Yani beraber de ayrıca konserler verirdik. Hem onun böyle ya onunla ilgisi olması açısından da Passionnel çok güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum.
0: Evet, hemen ilk müzik aramızı veriyoruz. Passionnel'i dinliyoruz. Meltem Anafarta Şendağ söylüyor. Hı-hı. Piyanoda Burak Şendağ var.

0: Passionali dinledik. Bu haftaki konuklarım Meltem Anafartaş Şendağ söyledi. Burak Şendağ piyanoda eşlik etti kendisine. Sohbetimize devam ediyoruz. Tango Artı'da kalmıştık ki 22 yıl olmuş siz başlayalı. Devam ediyorsunuz değil mi?
1: Evet, devam ediyoruz.
0: Evet, konserler devam ediyor. Sayı arttı mı? Kaç kişiyle çalışıyorsunuz?
1: Şöyle Tango Artı'nın isminin Tango Artı olmasının bir sebebi var aslında.
0: Artabilir herhalde.
1: Evet. Aslında esnek olduğumuzun da bir işareti. Normal baktığımızda çekirdek kadromuz 4 kişi. Yani yıllar içerisinde aynı kafada, aynı bakış açısında hepimiz ODTÜ'lü. Mesela Kaan Yüksel piyanoda, ODTÜ matematik mezunu. Altuğ Bayrak kontrbasta, ODTÜ endüstri ürünleri tasarımı mezunu. Keza Burak'la ben de öyle. Temelde 4 kişiyiz. Keman zaman zaman grubumuza eşlik ediyor. Ama bunun dışında işte bir ney eşlik edebiliyor, farklı vokaller eşlik edebiliyor, bazı orkestralara eşlik edebiliyoruz. Yani böyle bir esnek bir yapımız var, yeni şeylere açığız. Ama sanırım 20 küsur yıl bir arada olabilecek en çekirdek ekip hiç değişmiyor. Tango artı yanına böyle değişik lezzetler, zevkler
0: Uzun yıllar devam etmenizi
1: eklenebiliyor.
0: diliyorum. Şimdi hemen aslında çok çalacağımız kayıtlar var. Hemen ikisiyle devam edelim istiyorum. Bu sanıyorum ilk kayıtlarınızdan değil belki ama seslendirdiğiniz.
2: Convencernos stüdyoya girip ilk kaydettiğimiz parçalardan bir tanesi. İlk girdiğimizde 4 parça kaydetmiştik. Onlardan bir tanesi Convencernos. Bu iki parçada da Meltem vokaldi.
1: Vals
2: Birisi,
1: ikincisi de değil mi
2: diğeri de bir
1: dostum?
2: tango vals. Dos
0: Dos
2: Corazones.
0: Corazones. Evet, hemen iki parçayla bir müzik arası daha veriyoruz.
3: Convencernos.

0: Tango Artı'dan iki tango daha dinledik. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Burak Şendağ, sanıyorum sizin besteleriniz de var değil mi? Devam ediyorsunuz bestelere de.
1: Tabii ben ilk bestemi 2007 senesinde yapmıştım. Tabii bu beste deyince yani full düzenlemesiyle birlikte yani çalınabilir anlamda bestelerden bahsediyorum. Birçok bestem var, kaydedilmiş ya da kaydedilmemiş. Aynı zamanda belki ilerleyen dakikalarda bahsedeceğimiz o türde açtığım bir bestecilik, tango besteciliği konusu da var. Onu herhalde biraz sonra zaten bahsedeceğiz. Ama sıradaki çalacağımız parçanın biraz hikayesinden bahsetmek istiyorum.
0: Evet, hemen ilk parça Meltem Hanım'ın adını
1: Evet,
0: taşıyor zaten.
1: evet. Meltem with Meltem diye bir parça. Hani biraz garip duyuluyor olabilir. O da şöyle bir parça. Şöyle çıktı o beste. Gene böyle yanılmıyorsam Temmuz ya da Ağustos ayında çok sıcak bir günde. Ben evde bandoneon çalışırken sıcaktan böyle çok bunalmıştık. Böyle hafif bir esinti geldi şeyden, ne derler, pencereden mi ya da balkondan mı tam hatırlamıyorum. O hafif esintiyle böyle onun üzerine o konuyu anlatan bir beste bir anda çıkıverdi. Yani bestenin iki karakteri var. Birisi böyle o sıcak ve bir parça. Şöyle çıktı o beste. Gene böyle yanılmıyorsam Temmuz ya da Ağustos ayında çok sıcak bir günde. Ben evde bandoneon çalışırken sıcaktan böyle çok bunalmıştık. Böyle hafif bir esinti geldi şeyden, ne derler, pencereden mi ya da balkondan mı tam hatırlamıyorum. O hafif esintiyle böyle onun üzerine o konuyu anlatan bir beste bir anda çıkıverdi.

0: Meltem Wit, Meltem dememin sebebi de Meltem'in de ara sıra vokallerde o esintiyi
1: Sesini
0: sesiyle
1: duyuyoruz.
0: evet
1: Evet. Söz
0: ifade
1: değil.
0: etmesi.
1: Ama böyle şey gibi hani sıcakta ve
0: Evet.
1: serinler gibi ses gibi.
0: Ses efektleriyle desteklemesi değişik bir bestedir evet.
1: Hemen ardından solo bandoneon değil mi? Bir parça daha
0: Evet.
1: var.
0: Evet, Astor Piazzolla'nın Rüyalar anlamına gelen Los Sueños adlı bir eserini solo bandoneon olarak seslendireceğim.
1: Dinliyoruz.

0: Burak Şendağ'ın bir bestesi Meltem Witt Meltem'i dinledik önce. Sonra solo bandırmamla Los Suenos'u seslendirdi. Burak Şendağ piyanoyla başladığınızı söylemiştiniz. Bandoneon'a geçiş nasıl oldu? O da uzun yıllardır sanıyorum.
1: Evet, o ilk bahsettiğim Agnolim grubunda ben normalde piyano çalıyordum ve biz birçok konser veriyorduk ama en çok karşılaştığımız tepkilerden birisi, siz bir çok güzel tango çalıyorsunuz, güzel bir tango orkestrasınız ama bandoneon niye yok? En çok
0: Neden?
1: karşılaştığımız sorulardan bir tanesiydi. Bu tabii bir süre sonra benim tepki olarak, tamam peki istiyorsanız ben bandoneon çalmaya niyetleneyim fikrinin oluşmasına sebep oldu. Tabii iş o kadar kolay olmadı. İlk başta akordeon, çünkü bandoneon nereden bulacağız? Hani öyle o zamanlarda çok böyle internet bile çok gelişmiş değildi.
0: Türkiye'de çalan da
1: Tabii.
0: bilmiyorduk.
1: Tabii. Ondan sonra ben akordeon çalmaya heveslendim. En azından onunla
0: Eşlik edip.
1: evet, o şekilde çözeriz diye düşündüm. Fakat bizim şimdiki Tango Art'la beraber çaldığımız Altuğ Bayrak, şimdiki kontrbasçımız Altuğ Bayrak, yok dedi, akordeon olmaz, çalacaksan sadece bandoneon çalarsın. Akordeonu kabul etmiyoruz diye böyle bir challenge koydu ortaya. Tamam dedim. İşte böyle araştırması, etmesi, edinmesi, böyle çok uzun bir hikayesi var. Onu böyle isterseniz bir programı götürecek kadar bir hikayesinin sonunda.
0: Ama belki şey söylenilebilir. Yani ben o arada TÜBİTAK bursuyla yurt dışına gittim 1 yıl ve orada New York'taydım ben ve tabii ki dans etmeye gidiyorum ve bandoneon çalan birileri var. Benim de kalbimde var ve uzaktayım da ülkeden ve orada biriyle tanıştım ben. New York'ta bir milongada. Dedim ki ben Türkiye'den geliyorum ve biz de tango söylüyoruz deyince karşımdaki adam bana, şimdi İngilizce söyleyeceğim, "Do you know Burak?" dedi. "Burak'ı tanıyor musun?" Yani dünyanın öteki ucundan bir adam bana, hani nasıl, fotoğrafımız var, Agnolin fotoğrafı onun bilgisayarından çıktı. Çünkü bir bandoneon mail grubu varmış, yazışıyorlarmış ve Burak kendini tanıtmış.
2: Harika.
0: Evet, biz bandoneona öyle eriştik çünkü bu kişi Hugo Aranguez bandoneon satıyordu zaten. Ve aslında hikayeyi, yani bandoneonla buluşma şansımızı oradan elde etmiş olduk. Ama tabii Burak'ın Türkiye'de bu konuda hiç eğitmen yokken, enstrüman dahi yokken, oturup kendi kendine kafasının içinde bandoneonu öğrenmesi tabii.
2: Siz dinleyerek mi oldu bu eğitim sürecinizi? Siz kendi kendinize
1: Yok,
2: yaptınız mı?
1: bir kutu yaptık. Kutunun etrafında düğmeler, bandoneonun notalarını aynı dizilimde olan
2: Daha
1: düğmeler.
2: bandoneon
1: Yok yok,
2: gelmedi.
1: öyle bir şey yok yani. Ben onu almak, bulmak zaten çok zor bir olay. Ben önce bunu çalabilir miyim teorik olarak denedim. Böyle 4-5 ay boyunca sadece bir kutuda parmaklarımda boş düğmelere basarak,
0: Aslında çok
1: hayalde
0: ilginç.
1: notalar çalarak bandoneon öğrendim kendi
0: Şöyle
1: kendime.
0: olmadı mı aslında? Ben Amerika'dayken Burak da geldi beni
1: Ha tabii, orada
0: ziyarete.
1: bir denememiz oldu.
0: Hugo'ya ziyarete gittik ve Burak'ın kucağına bandoneonu bıraktı.
1: Evet.
0: Hugo çaldı, çalamadı, yok dedi. Olmaz bu iş. Öyle bitti. Sonra ben döndükten sonra, bir de orada ben Hugo yardımcı da oldu. Ben biraz orada şarkı da söyledim bandoneonla bazı milonga gecelerinde. Döndüm Burak'a azıcık naz yaptım. Yani ben döndüm, hiç bandoneonla şarkı söyleyemeyecek miyim gibi bir serzenişte bulundum. Onun üzerine işte biz bir kutu yaptık ve Burak orada çalışmaya başladı.
1: Tabii 4 ya da 5 aylık bir çalışmadan sonra ben kafamda süreci tamamladım. Ondan sonra bandoneon edinmek için işte şeylere başladık, girişimlere başladık. Edindikten sonra da elime alır almaz hemen çalmaya başladım. Yani o teori çok güzel tutmuştu.
2: Evet.
1: Yani sonuçta kendi kendime öğrendim. Ama seneler sonra ben yazılım geliştirme işinde de olduğum için birçok insanın bandoneon öğrenmesini kolaylaştıracak uygulamalar yaptım. Ve bu uygulamalar işte mobil şeylerde, storelarda bu insanların kolayca bandoneon öğrenmesini sağlayacak bir şekilde sunuluyor.
2: Onlara yol gösterici oldunuz.
1: Tabii evet, yani ben kendi çektiğim zorlukları başkası yaşamasın diye öyle bir uygulama yaparak bayağı bir insana ulaştım.
2: Evet, şimdi iki parça daha var değil mi sırada? Tango Artı Orkestrası'ndan Pedecido de Cielo.
1: Bir tango var.
2: Ardından yine Tango Artı'da Tolerera.
1: Corralera.
2: Tolerera, evet.
1: Bir milonga parçası. Hızlı bir, eğlenceli bir parça.
2: Evet, dinliyoruz sonra devam edeceğiz.

0: Tango Artı'dan iki parça daha dinledik. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Burak Şendağ ve Meltem Anafar Taşendağ'la. Sizin bu bandoneondan biraz önce uzun uzun söz ettik. Sanıyorum artık bandoneonu öğretiyorsunuz da bu otüdeki tango müzikalitesi dersinize gelmek istiyorum. O uzun yıllardır devam ediyor değil mi?
1: Evet, tango müzikalitesi dersi 6 dönem bitti. Sizinle en son buluştuğumuz zaman o dersi ben yeni açmıştım.
0: Söz etmiştik o zaman.
1: Evet,
0: Evet.
1: onun üzerine ben biraz daha çıtayı büyüterek bu sefer bir ders daha açtım. ODTÜ'deki Güzel Sanatlar ve Müzik bölümünde. Bu ders de tango besteciliği üzerine bir ders oldu. Buradaki amacım şuydu aslında. Tango müzikleri genelde en son böyle 1960-70'lerden sonra çok fazla yapılmamış. Hep eski parçalar yeniden düzenlenerek çalınıyor. Hem yeni bestecilerin çıkması hem de Türkiye'de yeni tango müziği üretimi olması için onu hedefleyerek açtığım ODTÜ'deki dersler. Bunlar 4 dönem devamlı olan dersler. Ben şu anda hem ODTÜ'deki tango müziği müzikalitesi dersi alan dansçı hem de bestecilik dersi alan müzisyen öğrencileri birleştirerek onlarla her dönem farklı projeler üretiyorum. Müzisyen öğrenciler hem beste yapmayı öğrenirken hem de tango çalmayı öğreniyorlar. Dansçı öğrenciler ise müzisyenlerle konuşmayı öğreniyorlar. Yani onlara dansçılar için açtığım ders aslında bir müzik dersi. Ve onların da en çok ihtiyacı olan eksik parçalarından birisi de müzik olduğu için dansçıların müzik öğrenmesini sağladım ve müzisyenlerle beraber performans gösterdikleri bir ders etkinliğine dönüştü. Bunun dışında ODTÜ'de bir oda orkestrası var ve klasik müzik çalıyorlar. Yaklaşık 30'dan fazla öğrencinin geçen sene kurduğu bir orkestra. Onlarla beraber de çalışmaya başladık ve onlarla ara ara tango eserleri seslendirmeye başladık. Onlar da böylece tango ile tanışmış oldu ve onların arasından da benden ders almaya gelen öğrencilerle birlikte ODTÜ'de tangoyu oldukça yaymaya başladık diyebilirim.
0: Konserler veriyorsunuz. Altı
1: Evet.
0: kez verilmiş sanıyorum.
1: Evet, bu sene başladık ve bu sene 6 performans verdik ODTÜ Orkestrası ile beraber. Sanırım sırada çalacak olan
0: Evet,
1: parçamız da
0: evet.
1: bunlardan birisi olacak.
0: Aslında tango severlerin yakından bildikleri bir parça.
2: Evet.
0: Meltem Hanım sanıyorum onun öyküsünü de anlatabilir.
2: Şöyle Astor Piazzolla.
0: Evet. Oblivion bu arada.
2: Evet.
0: Oblivion
2: Evet,
0: dinleyeceğiz.
2: Oblivion. Astor Piazzolla tabii tangonun haylaz çocuğu, yaramaz çocuğu olarak biliniyor ve klasik müzikle ilgilenen herkes de Piazzolla'yı tanır. Arjantin tangosu her zaman tanınmayabilir ama Piazzolla çok yaygın biliniyor. Piazzolla tango nuevo akımı deniyor.
0: Evet.
2: Çok yeni bir dünyayı ya tanıtan bir hale getiriyor aslında kendi üslubuyla tangoyu. Fakat tabii Arjantin tango açısından tutucu bir memleket ve Piazzolla çok eleştiriliyor ve bu eleştiriler, ağır eleştiriler ve Arjantin'in politik iklimi sebebiyle Piazzolla aslında sürgün, Arjantin'e çok uzun süre gidemiyor. Ve bütün besteleri aslında kendi korkularını da yansıtıyor ve Oblivion'un kelime anlamı hiç var olmamış gibi unutulmak ya da unutmak anlamına geliyor. Ve bir rivayete göre de aslında Piazzolla'nın Arjantin tarafından unutulmuş olma korkusunu yansıttığı da söyleniyor. Bence Piazzolla'nın en dokunaklı parçalarından biri diye düşünüyorum ben.
0: Evet, şimdi Oblivion'u dinliyoruz. ODTÜ Oda Orkestrası
1: Sizle beraber, evet.
0: ile beraber.

0: Orkestrası'ndan Oblivion'u dinledik. Konuklarımla sohbetimize devam ediyoruz. Bu Tango Artı'dan söz ettik ve artılarından da söz ettik. Sıradaki parçalar bu artılar, değil mi? Sıradaki parçadan söz eder misiniz?
1: Ben biraz bahsedeyim. Yani daha önce dediğim gibi tango artı olmamızın sebebi hani esnek, açık ve değişen, sürekli değişen bir grupta olmamız. Dört kişi dışında tabii ki. Ve tango artıya hakikaten çok böyle keyif aldığımız, sesiyle bizi büyüleyen, karakteriyle de bizi büyüleyen bir dostumuz Bilgin Canaz Neysen ekibimize zaman zaman katkı sundu. Hakikaten Ney tango ile bir araya geldiğinde bambaşka bir yöne evriliyor ve biz Bilgin Canaz sayesinde öyle bir şeyi de tatmış olduk.
0: Yine Astor Piazzolla
1: Evet.
0: bestesi.
1: Evet, Çikilin de Baçin. Değil mi?
0: Evet.
1: Yanlış
0: Evet.
1: bilmiyorsam.
0: Ünlü bir parça. Evet. O yorumu dinleyeceğiz. Hemen ardından bir parçamız daha var. Burada da sanıyorum yine Meltem Anafarta ve Kaan Yüksel'le bu arada, değil mi, piyano?
1: Evet. Aslında bizim piyanistimiz, grubumuzun piyanisti Kaan Yüksel. Burak bandoneonu terfi ettiğinden beri. Dolayısıyla bizim hani düet de kayıt yapıyoruz. Düet parçalarda söylüyoruz. Yani bütün parçalar enstrümanlarla, full enstrümanlarla değil. O parçada Kaan'la birlikte yaptığımız bir düet Juju verdi.
0: Evet, Juju verdi. Onu da dinleyeceğiz. Sonra bir parçamız daha var.

0: Geldik son parçamıza. Biraz önce söz etmiştim. Bu solo bandoneon değil mi? Nasıl bir eser?
1: Canaro in Paris, klasik bir tango eseri. Ama düzenlemesi bandoneon için yapılmış. Tabii biraz zorlayıcı bir eser diğerlerine göre. İki elin birbirinden bağımsız olarak, asenkron olarak hareket ettiği ve oldukça performans isteyen teknik bir parça. Bunu da son parça olarak herhalde seslendireceğiz.
0: Canaro in Paris değil mi? Çok teşekkür ediyorum programıma geldiğiniz için.
2: Biz de teşekkür ediyoruz davetiniz için. Çok keyifli her zaman.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ediyorum. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

0: Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz Atilla Manizade 10 Temmuz 2016'da aramızdan ayrıldı.
1: Gidiyor babilim, yani nereden gidiyor babilim?
0: 40'tan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçının 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. Ölümünün 10. yıl dönümünde Baz Atilla Manizade ve ülkemizin birbirinden değerli opera sanatçıları çok yönlü repertuarından seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik.

0: beni tanıdın mı?
1: Seni mi? Sen ha? Galeri satış memuru Vincent Van Gogh. Seni unutur muyum sandın?
0: Unutamazsın zaten. Şu kocaman kafa, şu gözler, şu kızıl saç, şu harikulade çirkinlik unutulur mu hiç?

0: tıpkı senin gibi ne iyi bir rahip ne de suçsuz. Şu papaz cübbesi altında gizlemek istediğin ne? Aynı çirkinlik değil mi?
1: Ben sanmıştım ki...
0: Evet, ben de sanmıştım ki... Hatırlar mısın Ursula'nın hastalıktan kalktığını?

0: Bana her aşık olanın karısı olamam ya.
1: Ursula!
0: Hadi oradan kızıl saçlı budala.
1: Ursula! Ursula!